Yani her velvine kadarşı deveri hebet ev zanyaryan dine Iraqi. Şpeli vajı gotiye jiko konferansa kamazın bo harikariya Iraqi ve Suriye bo ribribuna grupi teröristi encam day. Ve ev gotnen etnaf paneli spedi da hatine encam zan yan hatine kirin.

Espet ket persen Girezay, Rojava Bakur, Rojava Bashur. Beşkeşi her se kesatiyan tete gelen her se serkirdeyan siyaset medara tene gelen. Atını keda vaki hündübinin dimenanda ko dimenin rasta xotene ve gohastanin navhola didere merile havlere ku bu duam roja ya berdoğame. Adve demjimerejda elbette kesati yen siyasi nafqo derveyin herima Kurdistan'ı geçti ne hale ama da kaliteyine kerin jboy ku panela kuba Talabani cegire seri güvezirin herima Kurdistan'ı desbep git nav dimen ajda derkevet ku neçirvan barzani seri ki herima Kurdistan'ı Bafil Celal Talabani seri ki yeketin işçimani Kurdistan Doktor Dilaver Aladdin Lüri Erdistan Mazlum Abdi Tüncer Bekirham Hemi Veri Berheven Lehenin Dici Yen siyasi Siyaset medzar Yen nafqo herima Kurdistan'ı Yen Irak'ına Yen Deverine Lüri Pşikdar Nijboy ku Bu gudari kirin Le Anela Kuba Talabani cegire Serok Vezirin Herima Kurdistan'ı ku Lüveri Evrika da dvede mjumere da au de peşkeş biket bahsil çant halin giringi naf Herima Kurdistan'ı etki kuçaf hemil serve çandine au taibet kuba Talabani cekre Serok Vezirin Herima Kurdistan'ı babetin girecay hükümeti girecay hükümeti ha karbarakari Herima Kurdistan'ı gel ya Irak'ı da peyvendiyen vana Babetin şillahi fermangehin miriyen nabara ve ulatı di Türkiye, İran, Amerika. Babetin her germen rojaveyen rojava Irak ve herima Kurdistan'ı hırsa muçe, buce, ku mükemmüjara germa Irak ve herima Kurdistan'ı avuç dene bahis kerim.

Türkiye ile hem ben Rojava Bedavi hattına denince ama hem Pevacua Aşliye de hem de denince ama entegre buna nabara kurdu Şam'e de revjgele ki baş bi peş verdiçe le dibece eğer bi temami Pevacua Aşliye bi peş bi keve bi geje seri Aliye heri baş ku eve sudeje Pevacua bibine Rojava'ya yani Rojava'ya Kurdistan'ı dibe çarçuvede eve gele ki Süde bimine, dve çarçuve de ev bu. Akhatnin şehirmende Serukatiya Suriye Mazlum Abdi le Froma Meri de bivi avayı ahbi. Hürgirliyen mi bi tamamin bivi avayı bun. Her vaha da Aliye Kidin de iro Bakırhan ji ahbi. Tuncer Bakırhan hep Seruke Partiya Bekevi o Demokrasiya gelen dem partiye ji. Dve çarçuve de ahbi. Gelek mecaren girin ki yen girey Bakure Kurdistan'ı Ani Serziman bi taybeti pevacuya aştiye da bu behsa diroka Türkiye kir, Kurdan li Türkiye kir. Diyar kir ku dibe Kurd edi li Türkiye bi çanda xwe, bi zimanê xwe, bi nasnameya xwe bijîn. Dibêje pevacuya aştiye jî bi vî avayî hatiye dest pê kirin. Dibêje her yek navekî lê dike hendek dibêjin Türkiye bê terör hene her yek navekî dikin. Lê li hêla Kurdan de, ji aliyê Kurdan de Deve pevajı ve ki pevajı açtı o civaka demokratik vere bin afkırın. Çünkü deveje Kürt her izide pevisiyan ve açtı o demokrasiye heye. Yani Kürt amadene civu açtı o devlet de nderdurci. Ve Kürt dinavanda par ve buna deve demokrasiye kabul bakın o Kürdan dinava kada behebinin bir taybetmendiyen Kürdan ve her vaha diyar kırkı her Kürdek le parçaya ki le gori taybetmendiyen kwa deve dinava حکومت و دولت ناوندی ده خودی ماف به خودی جیانه که هفپار به تایبتمندی اموان ورن پار هستن و بوی آوائجی ده بجه وکه دن پارتی به همه آوائی که آماده نه که حتا داویه به پیواجه آشتی رابن هر بها رولا حکومت ترکیه جی به گمان بلند نرخان که جاره یکمینه بوی آوائی ته پیش ده هم بر کردان ده Mafya Kurdan hedi hedi din askerin deve çarçuve de. Froma Meriye bevi avayı berdavan bu. Radarın Herema Kurdistan'ı begişti. Yen pedeke yen yeneke. Her vaha radarın diyar. Yen serkirdeyen diyar yen Bakur yen Rojava. Her vaha la Avrupa ji la hemu cihane ji. Beşeke keseti u radarın cihane ji. Roşalat'ta navin ji yen Irak'ı bitaybeti. Beştar bun ev de roja berdağım dike, Kanal 8'de bir berdağımı. Ve şan akhwa kiriye de derbare Froma Meriye de. Hemu hürgülü o akhaptinin beştarvanın, beştarbüyen ve Meriye, yani bizim Meriye de hemu bahamı avaya ki nişandan Kanal 8'de bir geçti ev de roja. Bivi avayı ve şan akhwa pektiğine gele ki giring bu ev çünkü her serkirdeyen hemu Kürt her çar parçayan hatı bun deda dağbinin bahsa mecarin şere Amerika İran'a cihat ekirin şere Amerika İran'a ku banduriya ve bitaybetle Herema Kurdistan'a tehditin deve çarçuveye de hem Seruki Herema Kurdistan'ı Neçirvan Barzani ve ki Seruki Ekitiyan İçtimaniya Kurdistan'ı Bavul Celal Talabani Her vaha Brez Qubat Talabani Cegire Seruk Vezirin Herema Kurdistan'ı hemuji de derbare mijara şere İran'ı da ahbin. Diyar kırın ku ev betu avaya ki nebune beşekce şere ku Amerika İsrail ile hemper İran'ı dimeşinin. Dibeşin ev vi alida be aline Herema Kurdistan'ı beşek niye jibi şere Herema Kurdistan'ı ligel veye ki ku şer bedavi bibe. Ev aluziya ku li navçeye heye ku banduri li vir jî kiriye li Iraqê jî kiriye bi hemû awayekî dawî lê were ji bo ku zirar li tu aliyekî nekeve dibêje bi taybetî Iraq di hêla aborî da yanî wan diyar kir ku di hêla aborî da gelekî di qeyranekî mezin de yek ji wan jî aboriya ku têk çûye girêdayî şerê Îranê ye ew şerê ku li hember Îranê tê meşandin dibê ku ev yek Bedavi were ji ber ku hukumeta Iraqê jî pê ranîne ku şerekî bivî avayî li Herema Kurdistanê li Iraqê ve berdewam bike. Her wiha li hember ew êrişên ku li hember Herema Kurdistanê jî tên pêkanîn, radarên hukumeta Herema Kurdistanê yên yenekî pedekê diyar kirin ku ew bi tu awayekî

Binerin Kanal HD'de Dembaş hem Demjmerek'e ve Arab'ın bu peşkeşkirin avultana keberpreh yan uçan peşici serinüçe mehene. Efseruke Partiya Deme Tuncer Bakırhan de panela meri de ragahan Türkiye fem kiriye ko perskiriye ka kurt bi şer çareser nabe jiber ve eke ve nerinin kevin la aliye ki verindan. Efseruka Partiya Deme Tulay Hatımoğulları got ko komite havre zikrina ko Abdullah Hücalan dınav deye Debe tevle desbe xabate bike u banga avakirina komite ki le parlamento ekir da ko pevajue bishopine. Teruke Partiya Tevgerana Teoperis a Türkiye MHP Devlet Bahçeli got ko Türkiye de jibriyara koya derbare pevajue aştiye haş ve gav ne aveje u pevajue de